Assalamu alaykum, hörmetli radio dinleyiciler. Anlatkanla TRT'nin Uygur çalışı. Bugün 2026 yılı 19. sentyabr şenbe. Hazır Ankara vakti üstünken saat 1, Ürümçi vakti üstünken saat 4. Hörmetli radio dinleyiciler. Anlaştığımızda her gün Ankara vakti üstünken saat 1'den 2'ye, Ürümçi vakti üstünken saat 4'ten 5 kişi bulgun. Arlıkta Türksat 4 ASO'nun Emrahi. Ve radyomuzdan internet sahipleri www.tretuygurca.com ya ki www.tretuygurca.com internet adresleri arkalık bir hastalığına buldu. Anlaşırımızın tekrarını her gün Ankara vakti yatıken saat 5'ten 6 geçeyim. Ürümçi vakti yatıken saat 8'den 9 geçeyim olgan. Aralıkta kısa dolgun 31 metre 9465 kilogertz'da Sönü Emre ve internet arkalık anlığına buldu. Hürmetlik radyonuçlar, anlaşımızdan bugünkü cedvilde haberler, Türk dünyası, sahne sanatı, uçerik ve erkal nakşi müzikalar katarlık programlar var bulup, aldığımızdaki bir saat boyunca selam olan bilgi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben İsmail Emin Riyasetçilik Kalimen.

Radyonuçu aziz dostlar, amde haberler anlayışlar. Bunun da Türkiye radyo neonatları, şundakla dünya vaziyetiki münasebetlik anayın uçurlarının selabının ortaklaşımız. Bugünkü mühim haberlerimizden seçmezmeleri tuvanıkçam. Türkiye Pakistan'daki canlı zaman Balkan terörlük hocamını katı kayıpıldı. Google gemine bir hatalık sınıfı jarayanda 3 şirketin sistemi sağa Trump, Putin'in maçı yakın Rusya'ya katılan kankilomluk yana imbargolar kanununu imzaladı. Amerika'nın İran urşi çıkımları 43 milyar 600 milyon dolarga yattı. Janubiy Afrika'da en çiçek yukumu yeti tarqalmaqda. Putin Kiev hakimiyetinin sebep etkis niyeti yokluğunu bildirdi. Radyo Noche aziz dostlar, emniyetinle bugünkü haberlerimizden tavsiyeli mazmurlar da bolsun. Türkiye Pakistan'daki canlı zaman bolgan terörlük hücumuna katı kayıpıldı. Türkiye Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa halkasındaki bir cami atrafında izbegen kemdigen diye 31 kişi hayatından ayrılgan, onlarca kişi yaralangan terörlük hücumuna katı kayıpıldı. Dışişler Ministerliği hücumunun Kohat şehrinde cuma namazı esnasında sadır kılınganlığını bildirip, hayatından ayrılganların aile tabiatları ve Pakistan halkıya taziye bildirip. Yerli taraflarının hayallerine karşında patlaş kuş buyalgan bir avtomobil Kona Sakçı Mahallesi rayonunun kiriş darvazasına sokulgan. Sakçı taraf hayatını ayırganlar arasında 16 dolar hızlı küçük adımının varlığını

Adem bomu hücum sitesine siyağın cemi 6 terörçünün öldürülgelikini aşkar oldu. Google gemine bir hatalık sınıfı ceryanda 3 şirketten sistemi sakirdi. Google'ın gemi namlı sönü yakılının mayayla ilip verilgan bir bir hatalık sınıfı ceryanı da insanların yetekçiliksiz halda 3 şirketten sistemi sakirlikleri bildirildi. Wall Street Journal gazetine haberge karganda bu vakı Google'a tevə bir sünni akıllın insanların ayrılışsız elip bargan tünce hakkerlik vakası bulup qalgan. Bu sınıqını erregüler bir hatarlı şirket elip bargan. Gemini bir vakıda parolunu palas kılıç arkalı sistemine kirgan. Kalgan işki vakıda bolsa omi uçuk ambardaki kiriş uçurlarını tep çıkıp ulanı bir hatarlık tedbirlerinin ütüşün işletken erregüler şirkete bir hatarlık uçuklarından bir neçapta ilgiri tutuklanan noktada. Google mu bu vakana delildi. Anthropic, Meta ve OpenAI şirketlerinin sunni akıl sistemlerinde mu muşnun oşa şıkılmışlarının körülgeliği bildirilmekte. Amerika Koşmuş Tatlarının İran uğruşu çıkımları 43 milyar 600 milyon dolarga yattı. Yeni malumatlara karaganda Amerika armasının 28. per aldım bu yan İran bilen kılavatkan uğruş için kılgan çıkımları 43 milyar 600 milyon dolarga yattı. Amerika Merkezi Komandanlık Ştabının bildirişçe pekat kural yarak çıkanıla 28 milyar 100 milyon dolar bolgan. Bu rakam Devlet Meclisi Hamçot İşkanası tarafından bunundan bir ay ilgeri ilan kılıngan 28 milyar 700 milyon dolarga selaştırganda çıkımdan tüz süratte aşkalakını görüstü parmakta. Devlet Meclisi Hamçot İşkanası okuluşlarının keskinleşiş derecesi esasen çıkımdan her ayda tahminen yani 3 milyar dolar eşi mümkünlükte yakıda agalandırıp adım. Oruçların iktisadi təsiri, nefit bağısının örülüp tüvallişi ve bazarlardaki davalışlarda üzünü təsirini gözetmekte. Şunan bilen bir vaxtda mezkur tokunuşlarda Amerika askerlerinin ölgen ve yerlen qallab oldu. Amerika Koşmuş Tatları bilen Daniya Gerlandiya meselesi de gelişim hasıl kıldı. Amerika Prezidenti Trump Daniya bilen Gerlandiya'daki Amerika'nın her bir mevcutluğunu kengaytış meselesi de gelişim hasıl kılgallıklarını bildirdi. Copenhagen ve Nuuk dahilleri gelişimden kilerepte New York'ta tüküzüldüğün Birleşken Devletler Teşkilatı Umumi Kengişi yığına esnasıda imzalını kalıqını zelirledi.

Allah'ını az kettim. Trump Putin'ni mi çıkagan Rusya'ya kırtılgan kenkülemlik yana imbargola kanununu imzaladı. Amerika Prezidenti Trump Rusya'nın Ukrayna'daki oruşa sebebiden Moskova'ya yana imbargolanı yürgüzüşke ruhsat kıldıgan kanununu imzaladı. Bu tedbirle Rusya'nın energiya ve müdafiye sahaları bilen mirge Rusya Prezidenti Putin'in yukarı derecelik emaldarla, boy sodigarla, oligarkla, bankla ve nefit tankerlerden teşkil tapkan külenge pilotuna nişan kılmakta. Mezkur kanun dairesi de Trump Rusya'nın nefit ve tabi gazını satıp olgan devletlerine 100% getirdiğin tamoyunu bir cek uyarlaydı. Bu belgeliminin asaslık nişanları arasında Xitay ve Hindistan var. Cumhuriyetçiler kapsallıklı teşkil kılgan Avam Palatası Mezkur Kanun layihasını 159'a karşı 262 avaz bilen makuladı. Kanun yeni Rusya armiyasiga yardım bergen şirketlerine nişan kılış bilen birge İran'a münasebetli hazırkı imbargolarının dairesini kengaytti.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

TRT Uyghurçinin hürmetlik klasmelleri. Bugünkü programımızda bir cemiyetin senet tarihideki en hayacallık tüncü kadimige, Akdeniz'de yazılgan bir tiyatrga karap çıkımız, Şimali Kıbrıs Türk Edebiyatının neşir kılıngan ve bisilgan tüncü tiyatr eseri bilen tunuşumuz. Sahnede tüncü kadim yanırgan o tarihi sadanı birlikte görüş getirişimiz. Bu sefer bizini 1909 yılına Lefkoşa'daki Mirati Zaman Metbesi'ge ve Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyet Edebiyatı'nın küçük kalemi Keytazzade Mehmet Naim'e barıdı. Keytazzade Mehmet Naim'in tüncü basma eseri Sapa Yaki Tutkulluk'un Açık Akıfeti namlı tiyatro eseri bilen tanışıp çıkımız. Kıbrıs Türk Tiyatro Cemiyeti'nin ultuşu hesaplandığı bu tüncü eserinin kurulurda tarihinin perde arkasını içişik tercihimiz. Kenundak'ta dikkatinle programımızda bolsun. Keytazzade Mehmet Naim 1857 yılı Lefkoşa'da dünyaya kelgen. O təlim tərbiyesini tuğulup ösken bu şehrinin Rüşdiye medresi tamamlığan. 20 yaşında edebiyatka kızkışkı başlığan ve tunca şiirini yazgan. 1884 yılı devlet hizmeti vazifesi bilen 8 Aralık'a bağlan Naim arkadan ayrım ayrım aldı. Adana, İstanbul, İzmir ve Bursa'da devlet hizmetini davamlaştırgan. Bir mezgilden kin öz ihtiyarlığı bilen hizmetten ayrılıp Şimali Kıbrıs'a kaytıp ketken. Aralık'a kaytıp gelgenden kin yerlik metbuatta aktif halde ornağan. 1892 yılı Yeni Zaman, 1993 yılı Kıbrıs, onun dinkin Birlik ve 1909 yılı Mirat Zaman gizlilerde şiirleri ve edebi makalları ilan kılınan. Zehra Hanım ile toy kılıp onun Galip isimlik bir oğlu ve Hadice isimlik bir kızı boğan. 1910 yılı İstanbul'a bağında devrinin aldın katadaki edebiyatçıları Recaizade Mahmut Ekrem ve Ali Ekrem Belayır bilen görüşken. İstanbul'un senet ve edebiyat muhitlerinde köp vakit ötküzüşü onun edebi kimliği ve yazgıçılığına körünerlik derecede bir biridir. Kıbrıs Türk edebiyatı'na şiir, tiyatr ve roman türlerde aldın katarlardaki asarlarını takdim kıygan dinkin, Yadigari Muhabbet, Leyla-i Visal namlık romanları bilen ve Adimi İhtiyat Katarlık hikayesi bilen devrinin edebi miraslarına zor tohpu koşkan. Tiyatr sahesinde olsa 1909 yılı neşir kılınan Sapa Yaki Tutkulluk'un Açık Akıfeti namlık tiyatrı bilen Şimali Kıbrıs Türk sahne edebiyatının tuncu basma eser örnekini yaratkan. Kinemse bu tuncu örnek eserinin tiyatr dünyası kandık tasır kösetkenliği karap çıkaylı. Hikayenin ikimede Mahmut Efendi 17'ye kirgen oğlu Sapa'nı bir paşanın kızı bilen öyrep koyuşunu halaydı. Lekin Sapa bu toyu unamaydı. Mahmut Efendi ehvalını Hotun Nesime Hanım bilen sözleşkende oğlunun öyünün dedike yeni cariyesi vicdanına aşık bulup kalanlığını bildi. Mahmut Efendi közdün yırak boğan köngüldün mü yırak buldu deyip vicdanını öydün yıraklaştığı mahcup oldu. Sapa bolsa dadısına kettî bir til bilen karşı çıkıp paşanın yamallıklarını sözlep verip mundak bir adamın küyoğlu buluştuğunu numus kıldığallıkını eytidi. Vicdan bu işten haber tipip bek kaygırdı. Sapa bolsa vicdanga onundan hergiz ayrılmaydıgallıkı ve paşanın kızı bilen öylenmeydıgallık doğrusu verdi biridi. Bu jarayanda Sapa Yoşur'un yığınlığa katmışıdı. Dostu Sakıp Bey'nin öydeki bir uçuşka sakçılar tüpeyildin keçikip kasımı yine katmışıdı. Yerim keçikici yepişip oynaydı. Nakşılan eğitildi. Lekin öydün ayrılgan peytede hürriyet terepdarları boğallık sebebinden Sapa ve dostları tutulup türmüge taşlandı. Sapa'nın türmüge çüşüp kılışı bilen vicdan kesel bulup yitip kaladı. Ve kesellik kündün günge yığırlışıdı. Mahmut Efendi 5 ay geçe oğlunu kutkuzuş için kalkmağın dervası kanmaydı. Vicdanını tekşürgen doktor Mahmut Efendi'ye bir yeri yok dese mi işçiden kızının tüyüşep gitip atkallıkını çüşüdü. Ahire meşruiyet ilan kılınıdı ve tutkulluğa koyup duruldu. Sapa öyge eğer kesel haletti kaytıp gildi. Lekin vatanın kutulgallıkını ve milletin bakit saatini köygellik için hoşallındı. Derhal vicdanının yeniği yugurup bardı. İki aşık kuşaklaşıp birbirine isledi ve birlikte ölüşünün hatırcımlığı girişti.
Көргенімізді Кайтет Зады Мәхмет Найым әсірді танзимат әдебиятыда көп орнаған асаслық бір іштімайы тоқынышын ертіп берді. Бұ тоқыныш оқшамаған іштімайы орындық яшланың тойларының айыл чонлар тәрпідің тосқылық қылнышы вә бұ әхвал кәлтіріп чықаған иғер вайранчылықла. Театрдагы асаслык жиддичилик оғлыны зорлук билан бир пашанын кызы билан үйлендүрмөкчү болган дадынын каттийлиги билан үйүнүн дидике вижданга ашык болуп калган яш сапанын ирадасы уттурушту жүз берди. Айылынын бул синипи карышы ва бесим кылып арылышы яшлардын туйгуларын назарга алмаган алда уланы рой ва жисманий бир түгүшүк сөрүш тасвирленди. Нәтижеде зоравалык билан мажбурий той кылдыруш ва айрылыш Azabe iki aşkını veren kıldı. Hikaye, ictimai bisimlerinin bedelini calları bilen tülügen, yaşlarının mukarrer ölüm bilen tragediyelik bir şekilde ahırlışıdı. Bir sahada tüncü kadem bisiş, tüncü iz kaldırış hemiş kıyım buldu. Lekin içilgan o tüncü yol hemiş mengülük buldu ve kelgüsü günür şaşıdı. Бүгін Шымал Кыбрыс Түйік театр тарихыға нәшриятшылыққа тәқдім қылынған тұнжы әсер сүптеді қатырленген Сапа яке тұтқылықның ачық ақыветі намлық театр өз ішіге аған чұңқыр хикаяны бірлікті көріп шықтық. Тарихтық тұнжы сәхне әсілімлерге құлақ салдық. Ортақ мәдениет әсіліміздің мұшында қымметлік бір халқысын тәшкіл қылдыған бұл алдын қатадық әсер түрік дүниясы театрчылықыда вә фестиваллерда Кыбрысқа вәкілі қылып келмектен. Әгер сіз мұ бұл тарихи әсерге қызыққан болсыңыз, бәтлерін ішіп оқшыңызны, яғы сәхнеді көршіңізні тәвсия қылымыз. Программамыз мұшияда ақырлашты. Келер әпті, яны оқшыш вақытта, еңі пәрділәді, еңі түнші қадамләді вә театрының бірләштіріш нұрыда қайтын үшіш үміді білен, қайры қош, аман болғайсыз

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
15: Eterşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkınınla Türkiye Ovası Radyosu.
3: Edo İfonitis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
14: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
17: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radyo Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
22: Zboru wa glas otna Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radyo sa.
24: It Türkiye hangia radyo ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
25: Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek, biliyorum.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar.

Henüz gençtim o zaman. Kalbim acemiydi. Hayat çok erken karşıma çıkardı seni.

0: Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gide Radyo Amuriye Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz da Turquia.
7: Kochira wa Turquia no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turquia.
9: Efirde Turquia ovoz radio.
10: It Turquia hongia radio ya.
2: Oldu radio glas Turquia.
11: Turquia une radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

İllesir ilkülen xabarların qeytxaça madmurinin tanışılın. Prezident Erdoğan Birleşen Milletler Quramatının teyitin birinci bas asambleyatına qatnaşma üçün Amerika Birleşen Statlarına sapar qurar. Afganın qaz daxı kucumları devam edir. Amerika Birleşen Statları yakın günler üçün xupluluk duyduruşunu çap etdi. Xormat dünləcər inni olsa şöbeli ki, xabarların doğal madmuniyetin diqqatına getirmekçi. Prezident Erdoğan Birleşen Milletler Quramatının teyitin birinci bas asambleyatına qatnaşma üçün Amerika Birleşen Statlarına sapar qurar. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Birleşen Milletler Quramatının baş sekreteri Antonio Guterres ve dörlü yurtların devlet ve hükümet başkanlarının iki tarafın duruşuklar geçirmeğine karşılıyor. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta geçilecek Birleşen Milletler Quramatının baş asambleyatının yukarı dereceli heptelerine katlaşma için yeşilme günden başlayıp Amerika Birleşen Statlarına 4 günlük sapar kurar. Türk Respublikasının prezidentinin yanındaki kommunikasiya idaresinin başkanı Burhanettin Duran, şenbe günü Erdoğan'ın teyşembe günü Birleşen Milletler Quramatının teyitin birinci baş asambleyatına çıkış edecektiğini, sol yerde yukarı dereceli umumi fikir alışmaların başlanacaktığını ayan etti. Bu yılki sessiya önemli dikeltmek, özgürlükleri dolandırmak, hemmeler için netice veren Birleşen Milletler Quramatı şığar altına kuruluyor. Erdoğan saparın devamında Birleşen Milletler Quramatının baş sekreteri Antonio Guterres ve dörlü yurtların devlet ve hükümet yolaşlarının iki tarafın duruşuklar geçirmeyene hem karası diyar. Prezident Erdoğan'ın Amerika Birleşen Statları'nda yaşayan Türk rayatlarının, Türk-Amerikan işçi toparlarının ve

0: Pikir merkezlerin vekillerin katlaşmağına kurulayan dörlü çarılar katlaşmağına hem karşılayar. Bu sefer dünya liderinin halkarı diplomatik pikir alışmaların esası platformaların biri olan Birleşen Milletler Hükümetinin yıllık baş asambleya için New York'ta yığınan dövürüne kavat geliyar. İsrail'in Gazze'deki hücumları devam ediyor. İsrail'in Gazze dolanan dürlü yerlerine kurayan hücumlarına Gazze'deki Sağlık Koruyuş Ministerinin baş direktörü Munir Al-Burş'un oğlu ile birlikte 4 Palestinalı öldürülü. İsrail 2025 yılın Oktyabr ayından beri devam ediyen o atışmağı belirtmek vardaki alalasın dürgünlüğü bozmağını devam ettiriyor. Ve Gazze dolanan dürlü teyitlerine kurayan Sağlık hücumlarına 4 Palestinalı'nın ölümüne sebep oldu. Sağlık Koruyuş Xabar Çeşmeleri ürünlerinin aratına Gazdaki Sağlık Koruyuş Ministerinin baş direktörü Munir Al-Burş'un oğlunun kim bardağını tasdik edi. Gaz şehrinin gündoğrundaki şucayı etraf çatına İsrail'in uçurması hava ulanan kuran hücumunda bir Palestinli öldürülü. Gazanın merkezindeki Nusayra Bozkun Düşürgötü'nün demir kalanına İsrail'in koşunun oğdaşmağı neticetine uzun yaralanan Palestinli qeyd hem yoğullu. Gaza şehrinin demir kalanındaki Şeyh Rıdvan etraf çatına ıslanın uçurması hava uluğulun rahat uluğuna nişanı aldı. Neticede bir Palestinli öldürülü ve 7 adam yaralandı. Sağlık Koruyuş Xabar Çeşmeleri yaralananın aratını iki kıydın bardığını, onların birinin sağlık yağdığının ağırdığını haber verdi. İsrail 2023 yılın Oktyabr ayından beri Gazdaki genosid hücumlarını ağlab atıydın anladın ve çağladın ibaret bolan 73 mingden qovraq Palestinalini öldürdü. Bu 174 mingden qovraq adamı yaraladı. Amerika Birleşen Ştatları yakın günler için xopsuk duyurusunu çap etdi. Amerika Birleşen Ştatları Irak'taki, Livan'daki, Kuveyt'taki ve Bahreyn'deki ilçanları yakın günlerdeki Amerikanlara hopsuzluk duyuruşlarını verip, dartkının karasılmadık yerde de güçlenip bilecektiğini aytti. Amerika Birleşen Ştatlarının Bağdat'taki, Beyrut'taki, Kuveyt'taki ve Manama'daki ilçanlarının beyanatlarına, Yemen'deki İran tarafından kullanılan Husilerin Saud Arabistan'ın dürlü yerlerine Sultan'ın rahat hava menziline hücumları amına asırındığı haber verildi. Beyanatta Saud Arabistan'ın Husilerin arasındaki harbi çatınışların çalt güçlenip bilecektiği belirlenip, yakın günlerdeki hukukluluk kuruşunun çalışındığı ve karasılmadık yerde güçlenip bilecektiği hem ayan edildi. Beyanatta yakın günlerdeki Amerikanlara terasaplı bolmağa ve mümkün olan uçur safarının yatılmağına, hava gengisinin yapılmağına ve siyahatın böktönüşlüklerinin tayar bolmağa çağırlı. Beyanatta İran'ın ve onun ile bağlantılı toparların Amerika Birleşen Ştatları'nın bağlantılı yerlerin nişanı alıp bilecektiği belirlenilip, odol Amerika Birleşen Ştatları'nın diplomatik tezkalarının sol sanı yakın günlerden nasadakıların kem nişanı alınanlığı aydılıyor. Fenerbahçe tarafın Beşiktaş bahsleşiği TRT 1 arkalı yayılma verilir. Fenerbahçe tarafın Beşiktaş bahsleşiği 22 sentyabrda saat 20.00'la başlar. Türk basketbolunun en ulu komandalarının biri olan Fenerbahçe tarafın bilen Beşiktaş mevtumun ilkinci kuğunu almak için bahsleşir. Hormat dinleyiciler siz daşarut havarını dinlediniz.
1: Dünyasının medeni mirası.

Türkiye halkların tarihine ser salanmazda asaların cümüşünün bize gelip yetenlerin dine uruşların, yenişlerin ve hükümdarların hikayeleri değerliğine göz yetiriyarız. Şol beyek tarihin sessiz yalı görünyen emma çoğur iyidgarların başka kahramanlar hem var. Oların kəbiri oton içinde devletin geleceğini ara alıp maslatlaşıptır. Kəbiri atının üstüne koşunları yol kurkuttur. Kəbiri bir şekerin avdanlaştırılmağına yol açılık ediptir. Kəbir olsa kalemi, sözü ve kaydusuzluğu ile öz dövrünün çayaklarından aşıptır. Olar tarihin çetinine duran atlar değil, eğitim Türkiye dünyasının hakikatına kök uran güyüşü denen kayıtlarımız bolyar. Türkiye dünyasının medeniyetine ayal dini üyün içinde oturan, erkeğin kulübüsünde yaşayan şahıs bolmanlar.

Qadarlı dinleyiciler, tanımal Türk şahsiyetleri adlı gepleşigimiziň bugünkü sanyny 7 gözel adamın görsesi Erdem Bayazyt hakyna maglumat bermekçi. Halkara gatnaşyklar boýunça bilermen doktor Cemil Doğaç İpek'in tema baradaky analizini dikkatiňize ýetirýäris. Edebiýat bir milletiň diňe bir gowy söz aýtmak ukyby däl, eýsem özüni ýatlama görnüşidir. Dilimiziň çoňlugyny, halkymyzyň derdini we medeniýetimiziň wyjdanyny şol bir şygyrda wasp edýän galamlar şol sebäpli hem nesilden nesile geçmek bilen öz täsirini dowam etdirýär. Erdem Bayazyt hem türk edebiýatynyň görnükli wekillerinden biridir. Onu 7 gözel adamın gürsesli şahiri hükmüne tanımak mühüm başlanıştır. Esası mesele olşu, şol sesin neme diyenliğine, ne hili aladalardan ve duygulardan emele geliyenliğine eşitmektir. 1939 yılın 18. dekabrına Maraş'ta doğulan Adil Erdem Bayazyt'in dünya arayışı, Anadolu'nun şehir medeniyeti bilen tebiğatın giyin göz yetiminin arasında kemilleşer. Adil Erdem Bayazyt 1971 yılda Ankara Üniversitesi'nin Dil, Tarih, Geografiya Fakültesi'nin Türk Dil ve Edebiyat bölümünü tamamlayar. Bir neçe yıl muğallim ve kitapxana müdürü bolup işleýär. Bu durmuş yolu, onun kitaplar bilen bolan gatnaşygynyň diňe yazmaktan ibaret däldigini görkezýär. Okumagy, öwretmegi ve medeni hyzmaty hem şol jogapkärçiligiň bir bölegi hökmünde görmek mümkin. Adil Erdem Bayazyt'ın durmuşunu dostluk öz buluşlu yeri eýedir. Cahit Zarif oğlu, Rasim ve Alaaddin Özdenörün, Mehmet Akif İnan ve Nuri Pak Dilyalı şahsiyetleri bilen eden dostluklu gatnaşığı onun 7 gözel adam adı bilen tanılmağına uli rol oynayar. Cahit Zarif oğlunun 7 gözel adam adlı eserinden ilham alan bu topar edebi mektebi del eysem dostluğu ve pikirdeşliği anladiyar. Erdem Bayazyt şol toparın hem şahiri hem de neşir işlerinin jogapkärçiligini öz üstüne alan esası şahsiyetlerinden biridir. Onun bu jogapkärçilikli vezipesine ayrıtın ünüs çekilmeli. Tebäwi edebiýat tarihi diňe yazılan eserlerin däl eýsem şol eserleri okuyuculara ýetirilmegini üpçün edýän iýrigensiz zähmetiň hem tarihidir. Erdem Bayazyt edebiýat jurnalynyň esaslandyrjylarynyň hatarına ýer alypdyr. 1976 ýylda neşir edilmäge başlanan Mavera jurnalynyň we Akabe neşriýatynyň öň başçylygyny öz üstüne alypdyr. Erdem Bayazyt'ın şygyrlaryny beýleki şygyrlardan tapawutlandyrýan esasy zat näme? Bayazyt İslam dünýä garaýyşyny häzirki zaman türk şygyryýetiniň beýan ediş mümkinçiligi bilen birleşdirýär. Necip Fazıl'ın pikir dünyasının Sezai Karakoç'un şığırından ilham alýar. Ol inancını, geçmişin galiplerini gaýtylamak arkaly däl, eýsem öz döwrüniň adamlaryna ýetirip biljek, şahyrana dil bilen beýan etmäge çalyşdy. Şol nukdaý nazardan onuň eserleri öz köklerine bagly bolmak bilen edebiýatda täze göz ýetimiň arasynda gapma garşylygyň ýokdugyny görkezýän anyk mysallardyr. Sebep ey, Risaleler ve Gelecek Zaman Risalesi adlı koşkular kitabı onun ilkinci kitaplarından biridir. Risaleler Türkiye'nin yazıcılar bileleşiğinin şığırıyet bayrağına münasip bolyar. Erdem Bayazyt'ın şığırına başlanıştaki belentsiz vaqtın geçmek bilen has içi gönüktürlün çoğunluğa eye bolyar. Dertlenmegin, yanını doğa, cemiyetçilik aladasının yanını ölüm ve yaşayışın manisi varadaki pikirler oran alyar. Şehir, tebiğat ve adamın arasındaki dartkınlık onun pikirlerinin merkezindeki esasi meselelerdir. Ol yönekey şehre ve yenilişe karşılık görkezmendir. Ol adamı madda yada koşu öğreyen, onun tebiğat bilen ara bağlanışını kesiyen ve ruhu dünyasını gariplaştıryan durmuş ulugumuna karşı durupdır. Şol tebäpli hem onun goşgularynaky dağ, deniz ve alasman, diňe uwudan görnüşleri aňlatmaýar.
Olar adamın yiten bir tuğulunun gözlönmeğine yoldaşlığı ediyar. Sana, bana, vatanımı, yurdumun insanlarına atlı şıgırı, Bayezid'in doğduk vatanı ile arasındaki ara bağlanışı göz yetirmek için esası kapıdır. Şahir, şahsı duygularını öz yurdundaki adamların durmuşundan ayırmayar. Bir enenin perzendini yitirmeğinin qıynancını öz içki dünyasını duyar. Men bu çemeleşmede vatanı bolan söygüyünün adamı bolan jogapkärçiligi bilen tamamlayanlygyny görýärin. Vatanı söýmek, onun adamlarını görmek, olar bilen dertleşmek ýalňyzlygyna biperwaý galmazlykdyr. Erden Bayezid'in şygyrynaky gür sesiň aňarsyna inha şeýle rehimlilik bar. Hat otly, penjire we bag wagtça ýaly gündelik zatlar onuň diliniň insanyň içki dünýäsini açan nişanlara öwrülýär. Erden Bayezid 1981-nji ýylda Irana, Pakistana, Hindistana we Awganistana eden syýahaty baradaky garaýyşlaryny Ýüpek ýolundan Awganistana atly eserini bir ýere jemleýär. Töwüş sebäpli Awgan halkynyň agyr günleri başdan geçirýändigini ünsi çekýär. 1987-1991-nji ýyllaryň aralygyna Kahraman Maraşdan halk deputatlygyna saýlanan Erdem Bayezid 2018-nji ýylyň 5-nji iýuluna Istanbul şäherine aradan çykýar. Erdem Bayezid-i hatyralamak onuň diňe bir eýlen wezipelerini sanamak bilen çäkli däldir. Onuň esasy mirasy türk diliniň Söz bilen beýan ediş güýjüne goşan-goşandy, edebiýatdaky dostluklary we adamy, maddi baýlykdan has uly baýlyk hökmünde kabul edýän şygyrydyr. Erdem Bayezid, İslam dünýä garaýyşy we öz boluşlygy, sunugat düşünjesi bilen türk edebiýatyny uly goşan-goşan şahsiýetlerden biridir. Onu öwrenmek milli ýadymyzyň esasy damarlarından birini tanamakdyr. Gadarly dinleyijiler, halkara gatnaşyklar boýunça bilermen doktor Jemil Doğaç Ipek'in 7 gözel adamyň görsesi Erdem Bayezid baradaky analizini diqqatiňize ýetirdik.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kesanını geçirip oturuyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gıysko tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.